0: Tesla.
1: You like to frequent this club? Down about 36.

0: Lora.
1: Radio Lora.
0: En su dial 97.5 MHz.
1: Lora.
0: Radio Lora.

So give me, it's all yours.

διπλάνη.

0: Speaker Bejema.
1: Havale nihat khirati tkari khal dinaskirin ser çıkari dimeşeni karete çiye ser çandu huneri tkari khal dinaskirin.
2: Naf khirida. Jibo beri jibo radio Arara, radio Lora de Hevra bir programı çedikin. Un gaziya men ker un jibo ve perspas dikim. Az navi men Nihat Akhtemir. Az Kurdum, Kurdi dibêjin parçe li Tirkî. Ez dayikim, Zaza May
1: Musa Zazakî, Zazakî erê, Zazay Dimelî
2: erê. Yani berku, yani vê çend û huner ez hatim li vir zî, yani devleta Tirk Musa kişteki yani asimile kirin hem o me yani mer seri xo ber wana ravke yani ji te le virtune jo biz ez yani klaman çedikim klaman dibejim usa jo klaman ze ez hatim le ver yani
1: baş
2: hada hey jo klaman ze yani ez usa kanı
1: beşi başa sabi ser seri de ser karkeri Kurdistan'ı kari çi beyciye zer bin zor deri de zahmeti de dıxabetine ser vat kari çi beni zaman karkeri Kurdistan'ı seri de
2: rastı iro düye gulanı yani do yeke gulan bu hemu cejna gelan hemu dünyayı ez piroz dikim tiştekiye asıl yani liver cejne ama le ali medan ali Türkiye de be ali liver ne cejne yani yeki gulan be hak dest girtine yeki gulan be usa azadiye xabatkaran azadiye karkaran Jibovi liver pişki cejn dibe yani liver le aliye meda satışta tu neyi zarup tu şoğulun o sahib ki du şoğulun nikanen haqe xo begirin yani tişteki giringe yani liver merif gerek xabata serkeftin beke jibo xabat jibo usa reşuyun
1: gari rasta kar Ker hemi şartın zor da dıxabetin ama seri de karkeri Kurdistan'ı zeydetir zor bin şartı zor da dıxabetin. Etkari şükmere kilameki ye Kurdi beyciye.
2: Beli. Yani, ki beycin parçaya mı haber edin?
1: Eri başa, sağ ol.

0: Dengete sabi gelek spas baş spas baş beji hakikaten ev hazım ve tişe şapırsım ev rujlata navi de hezin he guman ser kurda ve çava bümeşin ve kur ser bekevin an ve sasali de ve çehaki bıstenine sasal sasala kurdaya an ve tişteki cüda derke ve holi ser ve tişe tkari yani hem tişte beni zaman
1: Beli asıl yani tişteki giringe jibo merkurdan seri da sen via bejim asıl gerek emzi bir yek yani bedin ve fikir ve ol çidime beraber ver hem hem gerek gerek hem hem kabul bekin yani hem çar parça gerek hem hem kabul bekin hem tişteki bu sabah hem serbik yapın via da fikrim Ana tişteki heyin yani em dimejin em yekbin yani ev navber çar parça da parça bu ne?
0: Evet yekit ya ev lavab ki pişti hengi yani çi lazım em karim din meşanı rasta.
1: Rasta. Ama tişteki bu sayı ev devlet anzi yani ber nazın em yekbin. Vanazi kari van evi yani Türkiye'zi, Suriye'zi, Disa, İran'zi ondan parça ki mesela era başa hem Kurdistan'a ve Nabekhoy tişteki başa hem ve din bernadın hem o de ben yek bernadın yani kur bir yek bir bu sapar yani dokazın ki parça bir jubo ona başa yani hem yek bir ben hem Kurdistan bir destekin Kurdistan bana yani hem Kurdistan bir girin aha bana dışı aha yani libejin hem ah ben dedikin jubo bir yani bana zi ser vana da sekinin bernadın hem yek bin bernadın disajı yani hem yani tekoşini jibo azadi yapıyor jibo zamanı yapıyor gerek hem rizer bebin yani ama mesela zamanı mı kadakıyı bernadın hem zamanı yapıyor kısa bikin her tiş bir zamanı yani az becim az zazamı az zazaki kısa ne kim Yani zazatiye mi tün nedir be?
0: Ya zamanı ko çandu hunar ko kültür ko dikkat peş ve neye ki teşkilatı kurbiniye ko jik te onda be ki ev amaca avadi armanca va devlet acı ev emzanın yani dıxazın ki kurda çad xilas bekine yani çand hüneri zaman da edakat zaman efatın ne haber ne da kurbiniyat da jike ole rahat be ya çıka jike mesele tkanım ve jibeş me ara peşya duruja diysa ki biraz karayılan da kuyun neyik da gut ev yani ev mesele sekinandine çıra Türkiye yani işte ki taveci hole evci ki bla kurduş ve bavar bine ne ku ve çareser be ki rujulata navinde dibine ku kurt peş ve ketine becez e çav ve sasale de disa ki kura kurda bdin seknandın avad gava serve kare va serve dimeşine ve sal ke salo ni ve avul gutun PKK yani hembereme şerdekin hem beri insanı ki çava bejime tiştek ne kirjidi çi PKK vadde kuştun PKK terörse PKK kere kerem kin var ne beme bir mesele çareser bikine gu hem çad hazne emrunu ne gutun tamam ve saloni ve PKK fa kişan diye gu mesele ciberdin ama tıgav ne avetinde yani hesap bir ki mesele ehizne hole de bejine mi çareser bikin ama naveveci ki heca danen ne naveveci ki disa ki bejine devlete ki pe terör demek ki heca terör dibinine ete çava ve devlete ki ve zihniyeti ve tetişe ki çareser bikin yani disa ki yani tijit kari disa ki hıntışa beji beni zaman ama fikra meji eve yani servetişe tişit bejiye mesela disa ki brez karaylan gutev Mesela ha hat seknandın.
1: Ya mesela asıl tişteki bu say yani mecburi bu yani devletten ne fazla emeği azad yapıyor yani rızgar yapıyor zaman yapıyor yani bir ders bir şey. Tişteki yani asıl merv zana ya çiğde be çenave yani huyadık ya yani merv disa ez dibêjim yani kes tiştekî naxwaze gerek em yek bin. Yani kesî dibêjim devlet naxwazin zaten. Em zî yek bin. Ana mesela tiştekî ez dibêjim aliyê li aliyê welat da. Yani ber nedin yani meriv hani te fikre ki tamamen. Hakin liver mesela qaza Avrupa'yı em gerek em yek bin. Yani kes yani din o mego dine fikre gerek tüne ben avverim ala ama mu kayıp tu kabul bikin paşvi yani belav de ben gerek hem hem hem tu kabul bikin yani liver hem de hem tu kabul nakin işte ki bu saz yani
0: ne ne rast bir
1: ne ne kan verin cem evdu yani aham aham aham aham zaman hem mesela tüne de ben hem ser zaman hem bir sekin zaman zaman hem hem yana yani zaman kurdan hem zaman hem bekarın mesela bekhan destek hu liver rahata marif gerek liver tişteki bu sabek ya yani bejim ya mesela Türkiye'ye be vadat edin be vana bernadın rastı bernadın yani
0: ev bernadın amci ki berhudun kabla hatta gelken berhud bin amci ki bernadın
1: tişteki yani liver bişki adı bejim yani liver gerek hem yek yani zamanı mı yekke?
0: Yani
1: sen zamanı kafasındaki
0: zamanı kafayı bilin. Yani kurmanç, dimeli, zazaki, gorani, sorani tına hemi çiyese kurd biniye gereken mırna bibine yekke. Emser ve fikri. Bir sekinine kurdevari ve kurdistani en bir fikrine. İkira Kerem Keşmer'e strani gidici beji. Endi saket karim berdaham bekine.

0: hesabı denge tesabı.
1: Fastike.
0: Emci veke radyo ararat çıkan dikarine işte hali meşa de rujun hale den hazine zamanı kurdise zamanı kurdiser karkera yani benim yani serbatışa haber binem. İruji roja yeke jubu yeke gulani em hatun rehevdu. Disa kem dubara diken bejine yeke gulani seri de karkerin Kurdistan'ı hemye piroz bibi. Disa kem spasya başlara jidi hazine jubu yubu hatta bir tahati hem tişani ser zaman teşmere hem denge kuan tembura kuan telda denge tesabi. Em bejin sahibi spas yapış taradık yine. Disat kalı çeki beji.
1: Yani beram. Jibo, jibo radyo Lora az perspas kim? Yani gazem.
0: Em radyo em, Lora ararat em hem hem dure em kardı kine eri.
1: Em rasta. Jibo ve spas kim? Yani disajı az debejim. Yani jibo me zaman pergelek giringe. Yani kurboyne hatına iyi olsa jibo dengbeju jibo kelaman iro yani bir zaman hatiydi yani jibo özü bir spastikin yani bu sa yani alikariya zaman emedikin gelek spastikin ama kelama bejin o
0: dağı emedikin berdağım kine vakti meheyet kari kelami beji yani kari beji yani kicek et hazit kari ve beji

0: gelek spas yani zaten san kazına yani hüneri tembur edi ama hem beji hem le dedi insana ki yani şans et ezeleye bağır ki herkes ne kadar bir kari bir ki disaken spas yapa deniz zaman ama ki radyo Laura ararate hem dura kalken bejine disaket kırati de gete sahibi de yani fikri anis her zaman hem tembura her zaman yapacak ki
1: Ez ve perspas kem je bu radio arara pe perspas ya ho je ve kem muze mi perset di vision dana me zatem biz zamane ho tişeki me gotin yani je bu müzik ke fresh bu je bu perspas kem
0: sağ ol

0: Evet, hepinize merhabalar. Radyo Lora'dan, Kasernen Areal'dan sesleniyoruz hepinize Zürih'ten. ve burada birçok standlar var bugün, ama biz Türkiye İşçi Partisi'nden bir temsilciyi davet ettik ve misafirimiz o. Bize Türkiye'deki 1 Mayıs'ı anlatmaya çalışacak. Bu sene 1 Mayıs Türkiye'de nasıl oldu, neler oldu, bu konuda bizi bilgilendirecek ve yanımızda Oğuzhan var.
1: Merhabalar.
0: Evet, evet.
1: Merhaba, sesim duyuluyor mu? Tamamdır.
0: Büyük ihtimalle duyuluyor. Aynen. Evet Oğuzhan. Buyur. Türkiye'de 3 farklı yerde zannedersem 1 Mayıs kutlamaları oldu. Bize anlatabilir misin neler oldu?
1: Öncelikle çok teşekkürler yayına davet ettiğiniz için. Burada şu an Zürih'te harika bir 1 Mayıs coşkusu var. Hakikaten birçok stand, pek çok örgüt burada birlikte güzel bir coşku yaşıyoruz. 3 gündür yaklaşık. Yani satışlar yapılıyor. Onun dışında burada çok güzel bir hava hakim. Örgütler birbirleriyle tanışıyorlar falan. Yani bu çok güzel bir ortam. Biz de 3 yıldır zaten burada standımızı açıyoruz. Bunun bir nasıl desem, hediyesi olarak da aslında bugün sizle karşı karşıyayız. Muhabbet ediyoruz. İşte tam olarak bunun için biz aslında buralara geliyoruz. Yeni yeni bağlantılar kurmak için. Şimdi Türkiye'deki durum tabii ki 1 Mayıs çok uzun zamandır aslında resmi tatil bile ilan edilmiş bir gün Türkiye'de, ama işçi sınıfının bu bayramı coşkuyla kutlamasının sanki önüne bir set çekilmek isteniyor gibi her sene bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bu yılki sıkıntı da aslında, yani daha 1 Mayıs öncesinde bile pek çok örgüte, özellikle DEM Parti bileşeni olan örgütlere bir operasyonla başladı. Evet. Pek çok kişi gözaltına aldılar çeşitli
0: ev baskınları oldu birkaç gün önce. Evet.
1: Aynen, ev baskınları,
0: kurum baskınları, ev baskınları vesaire.
1: Kesinlikle. 1 Mayıs için de İstanbul'da 3 noktada çağrı vardı. Evet. Bunlardan bir tanesi devletin gösterdiği yer olan Kadıköy, yani Taksim'den onu çekmek için.
0: Evet.
1: Bir diğeri Kartal'da bir toplanma vardı diye biliyorum.
0: Evet.
1: Ve bunun dışında tabii ki sol örgütlerin Taksim çağrısı vardı. Çok uzun bir zamandır yapılmak istenen.
0: Evet.
1: Bizim partimiz de, Türkiye İşçi Partisi de tabii ki bu isteği göz önünde bulundurarak çağrıyı Taksim'e yaptı. Mecidiyeköy'de toplanıldı saat 11 civarı. ama polisin yoğun bir engellemesi vardı. Bir önceki günden, yani vapur seferlerinin bile durdurulduğu bir süreç yaşandı aslında orada.
0: İnsanlar oraya ulaşamasın diye barikatlar da kurmuşlardı. Polis barikatları. Evet.
1: Aynen öyle. Yani metro durakları kapatıldı vesaire falan. Yani bir şekilde oraya ulaşım sağlanmaması için valilik var gücüyle çalışmış. Yani 2.30'da falan kararname çıkarmışlar.
0: Gece.
1: Çıkması. Aynen, gece 2.30'da. ama yine de ona rağmen insanlar gittiler. Mecidiyeköy'de toplaşılmaya başlandı. Ama polisin çok orantısız bir müdahalesi var zaten. Sosyal medyada da belki görme fırsatınız olmuştur.
0: Evet, gördüm. Tip genel başkanının üzerine nasıl çullandıklarını gördüm.
1: Evet, o da böyle kalabalıkları yararak ilerliyordu başkanımız.
0: Takdire şayan, evet. Bir parti başkanı olarak özellikle kendisinin en ön saflarda yer alması gerçekten takdir edilecek bir durum. Zaten bir partinin önderinin olması gereken.
1: Mutlaka, mutlaka. Yani şey gibi bir durum hiçbir zaman yok bizde. Hani sahaya başkaları sürülsün.
0: Vatandaş gitsin, biz, ben
1: şey yapayım
0: seyredeyim.
1: Orada. Yok, hayır, yani parti başkanımız Erkan Baş, yani bizim yan yana mücadele ettiğimiz bir insan. Omuz omuza mücadele
0: çok
1: ettiğimiz
0: güzel
1: bir insan. O yüzden şaşırtıcı olmayan görüntülerdi aslında onlar bizim için, ama tabii orada polisin yani şiddeti ve dahası yani hukuksuz bir şekilde insanları gözaltına aldılar. Yani sokakta beklemek gibi bir şeyle mesela içeriye alındı insanlar. Hani bu kabul edilemez bir durum. Yani gösteri yapma hakkı bile anayasal
0: yoldan
1: olarak
0: geçeni bile alıyorlar. Aynen, yani evet, onlar artık onu dikkat etmiyorlar kim ne.
1: Aynen, aynen, maalesef. Ama yaklaşık 40 kadar partimizden olmak üzere 500 küsür gözaltı vardı dün. Bir kısmı yoldaşlarımızın dün akşam bırakıldılar. Aralarında bu arada bizim genel başkan yardımcımız Doğan Ergün de vardı. Hmm. Yani hani öyle bir kadro olarak alındık yani, hani öyle bir şey değil de hani birkaç öyle.
0: Hani biz gülüyoruz hani. Ama gerçekten ağlanacak bir durum. Hatta ağlanacak da değil, isyan edilecek bir durum
1: mutlaka,
0: tabii ki.
1: Mutlaka. Ama sabah saatlerine kadar herkes salın. Ya bunlar birazcık şey, siyasi operasyonlar olduğu için yani, evet, göz korkutma. Zaten ortada yani bir
0: yıldırma
1: suç
0: politikası.
1: Suç teşkil edecek hiçbir şey olmadığı için, evet, tabii ki o insanlar yani sadece, evet, bir işte oradaki direnişi kesmek adına içeriye alınıp Vatan Emniyet'te bekletilip bırakıldılar. Zaten partide de yani içeriye alı, gözaltı olduğundan itibaren hiç öyle bir şey yoktu mesela. Aman neler oluyor şu an gibi değildi yani. De sabaha kadar bırakılacağını düşünüyoruz diye partinin yaptığı açıklamalar da bu yöndeydi. Nitekim öyle de oldu. Çünkü suç
0: peki,
1: teşkil eden bir şey yok ortada.
0: İşçi Partisi'nden 40 kişi gözaltına alındı dediniz. O 40 kişinin hepsi de serbest bırakıldı mı?
1: Hepsi serbest sabah itibariyle.
0: Ama diğer şeylerden, kurumlardan insanlar serbest bırakılmadılar.
1: Yani hem tamamı serbest bırakılmadı diye biliyorum. Zaten 1 Mayıs öncesi de dediğim gibi DEM Parti bileşenlerine yönelik bir başta onlar olmak üzere bir, evet, operasyon dalgası vardı.
0: Onlar
1: oradan
0: peki şeye Taksim'e gelmiş miydi? Yok, onlar Kadıköy'de vardı.
1: Yok, yani Kadıköy'de de bir grup vardı ama ben şeyleri gördüm yani. Mecidiyeköy'e gelen de gruplar vardı.
0: Evet.
1: Onlardan mesela 1 Mayıs öncesi yapılan gözaltılardan tutuklamalar var.
0: Evet, var. Yani DEM Parti, yasal parti olarak DEM Parti var zaten. Türkiye İşçi Partisi var ama yasal olmayan kurumlar da var. İşte Melek Apeliler var, Halk Cepheliler var vesaire. Birçok farklı kurumlar var. Onlardan da 1 Mayıs öncesi ev baskınları ve gözaltılar oldu. 46 kişi toplamda mı?
1: Öyle sosyal bir şey. Medyadan takip edebildiğim,
0: evet,
1: kadarıyla oldu, evet.
0: Peki onlar bırakıldı mı? O konuda bir fikriniz var mı?
1: O konuda bilgim
0: yok maalesef.
1: Bir duyumunuz
0: yok. Evet. Taksim'e çıkma, geçen senelerde de İşçi Partisi Taksim'e çıkıyor muydu 1 Mayıs'ta?
1: Yani Taksim hep bir gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl Çağrı Kadıköy'e yapıldı aslında.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz yılda. Bu parti içinde de yoğun olarak konuşuldu tabii ki yani. 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağı bizim için de çok önemli teşkil eden bir şey. Tabii ki yoldaşlarımızdan Taksim'de kutlama konusunda bir irade de geldi. O yüzden bu sene aslında Çağrı Taksim'e yapıldı. Yani bu aslında partili yoldaşlarımızın bir talebiydi.
0: Tabii ki yani geçmişten günümüze kadar 1 Mayıs hep Taksim'de kutlandı. Ve kanlı 1 Mayıs olarak bildiğimiz 1977 Taksim katliamı da var. Katliam diyoruz ona.
1: Evet.
0: O yüzden de insanlar Taksim'de kutlamak istiyorlar. Mesela burada da şu anda biz Kazernen Areal'dayız, Zürich'te. Ve yıllardır bu burada kutlanıyor. Burada da farklı olaylar oldu. Geçmiş yıllarda, 80'lerde, 90'larda. Burada da farklı olaylar oldu. Polisin buraya gaz bombası, plastik mermi vesaire attığı zamanlar da oldu. Ama buradaki kurum ve kuruluşlar da burada ısrarlılar. O yüzden işte. Her ülkede belli bir alan var. 1 Mayıs'ın kutlandığı belli bir alan var ve her ülkede de aşağı yukarı aynı problemler var. Burada da belediye ve devlet burayı değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'de de farklı bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar. Aslında barışçıl bir şekilde olabilecek şey, 1800'lü yıllarda kazanılmış bir hak için hala mücadele etmek zorunda kalmak, hala gözaltına alınmak, hala gaz bombası yemek.

0: yani geçersiz olduğu yönünde bir karar almıştı ve maalesef şu an o karar uygulanmıyor.
1: Evet.
0: Ve Can Atalay, yani Hatay halkının seçilmiş milletvekili, depremzede Hatay halkının iradesiyle Türkiye İşçi Partisi milletvekili olmuş bir yoldaşımız, şu an hala hukuksuz bir şekilde cezaevinde. Tabii ki partimiz bununla ilgili en başından beri gerekli mücadeleyi parlamentoda göstermeye çalışıyor ama ortada yani hukuksuz bir düzen olduğu için laf anlatmak da mümkün değil. Dolayısıyla biz bu hukuksuzluğu her yerde öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim her 1 Mayıs yürüyüşümüzde mutlaka Can Atalay için taşınan bir pankart, atılan bir sloganımız vardır. Şu an zaten standımız da karşımızda gözüküyor.
1: Evet.
0: Oraya Can Atalay'a özgürlük pankartımızı astık. Durum bundan ibaret.
1: Evet, Can Atalay'la ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Can Atalay'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı vardı zannedersem. Emin olamadım şu anda.
0: Yani hukukçu olmadığım için çok aslında hakim olmadığım bir alan.
1: Evet.
0: O yüzden bakmam gerekiyor.
1: Evet. Benim hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Can Atalay'ın serbest bırakılmasına ve milletvekili onurunun kendisine teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Fakat Türkiye'de bir iç mevzuat varmış bu konuyla ilgili. Avrupa İnsan Hakları'nın verdiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması gerekiyor ve ondan sonra ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı geçerliliğini koruyabiliyormuş Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde, sınırları içerisinde. O yüzden de bu konuyla ilgili bir toplantı oldu ve kabul ettirilmeye mecliste bunun konuşulmasına çalışıldı ve AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tarafından protesto edildiği için bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı mecliste okutturulmadı. O yüzden de hala hukuksuzluk devam ediyor. Ama bu sadece tabii ki Can Atalay'la ilgili değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok olayda, mesela hukuk bürosu avukatlarıyla, Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarıyla ilgili de kararlar verdi. Ama biz gazeteci olarak bizzat şahit olduk. Mahkeme salonunun içine daha o adım atmadan, eşikten bir adımımızı attık ve mahkeme hakimi çıkın çıkın dedi. Burada dedi olağanüstü durum var. Avrupa İnsan Hakları kararları falan burada bize vız gelir dedi. Aha. Biz bunu kulaklarımızla duyduk tabii ki. Hı-hı. Ve çıkardı. Ve o kararları da uygulamıyor. Aslında insanlara birçok hukuk dayatılıyor. Hani burada gösteri yapamazsın, bunu edemezsin, şunu okuyamazsın, bu örgüte giremezsin, bu partiyle ilgilenemezsin vesaire. Sen yasal haklarını kullanmak zorundasın. Devlet böyle bir yasa yapmış, yasanın içerisinde kalmak zorundasın diyor. Ama peki devlet kendisi kendi yazdığı hukukunu uyguluyor mu?
0: Hı hı. Yani tabii ki çok fazla ihlal görüyoruz. Bunun için hukukçu olmaya da gerek yok aslında.
1: Evet.
0: Yani gördüğümüz hukuk ihlalleri, hak evet. ihlalleriyle ilgili.
1: Evet.
0: Yani burada tabii ki siyasi iktidarın, şöyle düşünüyorum, yani insanları şöyle bir algıya hapsetmek istiyor aslında. Türkiye hukuksuz bir ülke. Türkiye'de hak yok, hukuk yok, adalet yok gibi bir algı yaratılıp insanlar böyle daha çaresiz hissettirilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Ben bunu AKP'nin bilinçli bir politikası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki yapılan hukuksuzlukları usulünce ve en kararlı bir biçimde karşımıza almalıyız. Bir yandan da bence bu algıyı yaratmamakta fayda var. Yani Türkiye bir hukuk devleti. Her ne kadar uygulanmıyor olsa da öyle olmaya devam edecek ve mücadelemiz de zaten bu yönde olmaya devam edecek. Dolayısıyla insanları da bu noktada biraz özellikle muhalefetteki insanlara hani böyle şey vardır bizim muhaliflerde birazcık, yani hiçbir şey yok işte olmuyor falan filan gibi. Tabii biz bir de yurt dışındayız, hani de o
1: tabii.
0: ülkedeki psikoloji de çok ayrı, orada yaşarken ben de biraz farklı düşünüyordum ama ya orada da bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. AKP tarafından bilinçli bir uygulanmak istenen bir şey var, algı var, çözüm yok, çaresizlik var. Ne yapsak gitmeyecekler.
1: Buna mahkumsunuz.
0: Buna mahkumuz, ne yapsak değişmeyecek hiçbir şey
1: evet.
0: Gibi. Bu bence verilmesi gereken

0: en büyük mücadele zihnimizde başlıyor. Evet. Yani bunu kabul etmeyip oradan başlamak ve mücadele azmimizden bir gram eksiltmeden elimizden geleni yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Yurt dışına gelirsek tabii ki sizin parti başkanınız Almanca biliyor, bunu biliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Evet. Peki yurt dışındaki sorunlarla ilgili de parti içerisinde görüşmeler, konuşmalar, değerlendirmeler, kararlar alıyor musunuz?
0: Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, yurt dışı örgütü bizim ikinci büyük örgütümüz şu anda İstanbul'dan sonra. Ya da 3 ya da 2 olması lazım aynen. Yani özellikle son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya ya da Amerika'ya ya da dünyanın çeşitli yerlerine göç etmiş ama yani aklı, fikri, kalbi hala Türkiye'de olan çok fazla insan var. Türkiye İşçi Partisi tam olarak bu kitleye hitap eden bir yerde duruyor aslında. Ciddi bir umut kaynağı. Benim için de mesela partili olmadan önce çok ciddi bir şekilde takip ettiğim, yani açıldığı günden beri karşıma çıktığı haberlerinden itibaren sempatizanı olduğum bir konumdaydı Türkiye İşçi Partisi. Şu anda tabii ki yurt dışında çok ciddi bir örgütlenme mevcut. Avrupa'nın, Amerika'nın pek çok ülkesinde. Nijerya'da yoldaşımız var mesela, Malta'da örgütümüz var, Okyanusya örgütümüz var vesaire. Evet, ve orada yani ciddi bir mücadele veriyoruz aslında. Bu mücadelelerin en büyüğü tabii ki bizim en son kongremizde aldığımız karar doğrultusunda yerelde örgütlenme, yani bulunduğumuz yerelin siyasetini takip etmeyle ilgili bir karar çıkmıştı. Biz de Avrupa'nın pek çok yerinde bunu yapıyoruz. Mesela Almanya'dan bahsedeyim size en yakın örnek. Önümüzdeki Berlin yerel seçimlerinde Die Linke listelerinden bir adayımız var. Betül Hava Yılmaz. Evet, kendisi KYK'lı bir akademisyen ve Türkiye İşçi Partili. Önceki dönemde Die Linke ile yaptığımız işte Berlin'deki çalışmanın ardından orada bizim de istediğimiz bir adayı gösterdi Die Linke, Ferhat yoldaşımız. O yoldaşımızın Neukölln'den milletvekili seçilmesinin ardından, Berlin milletvekili seçilmesinin ardından bir adım daha atmış olduk aslında. Ve şu anda Betül bir aday. Evet, Türkiye'de doğmuş büyümüş bir insan olarak şu an yerel mecliste temsil edecek. Yani seçildiği takdirde, ki seçilmesini çok büyük bir ihtimal olarak görüyoruz. Bunun dışında yine Avrupa'nın pek çok yerinde mücadele devam ediyor. İsviçre özelinde konuşacak olursam, burada geçtiğimiz dönemde bir yasa tasarısı geçirilmeye çalışıldı. O yasa tasarısında istenen şey şuydu. Rusya ile savaş üzerinden bir nasıl desem, bütçe kesintisine gidilmesi planlanıyor. Ve bu bütçe kesintisinin etkilediği şeyler tabii ki öncelikle sosyal haklar, akademik harcamalar, onun dışında ilticacıların harcamaları vesaire gibi. Yani aslında işçi sınıfının ve daha dezavantajlı grupların sosyal devletten alacakları yardımın kesilip, yani İsviçre gibi bir ülke, inanabiliyor musunuz ya, para olmayabilir mi bu ülkede, ama yani orada mesela daha fazla parası olan insanlardan bunun edinilmesi yerine bu yük tamamen işçi sınıfına yükleniyor. Biz de bunun için Kommunistische Jugend örgütüyle, ki İsviçre İşçi Partisi'nin gençlik örgütü, onlarla birlikte Kaputt Gespart diye bir kampanyaya ortak olduk. Geçtiğimiz dönem 3 farklı yerde eyleme çıktık. Metinleri birlikte hazırlıyoruz vesaire. Yani bizim için çok önemli bir şey o mesela.
1: Çok güzel.
0: Bunun dışında farklı yerel siyaset odakları için her zaman başta sol örgütleri olmak üzere tabii ki. Yani belli bir takım mutabakata varabileceğimiz örgütler olmak üzere çeşitli politik eylemlerde bulunmayı hedefliyoruz.
1: Tabii ki İsviçre'de de sorunlar var ve bir işçi partisi olarak muhakkak biliyorsunuz, İsviçre'de eşit işe eşit ücret problemi %23'lerde. Kadınlarla erkekler arasındaki maaş eşitsizliği. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı?
0: O şeyi, yani şöyle söyleyeyim, şaşırmadım öncelikle söylediğiniz şeye. Çünkü yani İsviçre yani 1990 yılında kadınlara seçme seçilme hakkının federal meclis kararıyla geldiği bir kanton olan bir ülke. Yani kadın hakları burada hakikaten çok rezalet durumda desem dinleyicilerinize sanırım saygısızlık olmaz.
1: Yok, olmaz. Ama yani feminizm tavan yapmış bir ülke. Feminizmin tavan yaptığı.
0: Kesinlikle çok önemli.
1: Gender vesaire şeylerinin tavan yaptığı bir ülkede kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliği
0: uçurum.
1: Uçurum. Evet, %23 korkunç bir rakam.
0: Ve şey de mesela yani kitaların ücreti, hani bu da çok antifeminist bir politika. Yani kadının oturup evde
1: annelik
0: çocuk
1: izni.
0: Bakması
1: tabii
0: çok daha hesaplıya geliyor çoğu insana ve yani kadını mümkün mertebe eve kapatacak bir politika bu. Nitekim de böyle seçiyor insanlar. Dolayısıyla bu antifeminist yapının bir gereği olarak da bu şeyi anlayabiliyorum, yani neden bu kadar fark olduğunu. Tabii bununla ilgili mücadele edilmesi gerekiyor. Bizim burada temasta olduğumuz pek çok yerel feminist örgüt var. Onlarla birlikte kadın yoldaşlarımızın 8 Mart'ta temasları oluyor tabii ki. Oradaki toplantıları örgütlemek için vesaire, Zürih'te, Lozan'da.
1: Evet.
0: Biz oradan bir şey geldikçe, nasıl desem, bir etkinlik adımı geldikçe eklenmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi İsviçre'de şöyle bir durum var. Hani katılımcı bir demokrasi var burada. Söylediklerine göre diyelim. 5000 tane imza topladığınız zaman bir yasa tasarısını görüşmeye açabiliyorsunuz parlamentoda. Şimdi umut ediyorum ve istiyorum, diliyorum ki İşçi Partisi'nin gençleri kadınlar konusunda, sadece kadınlar konusunda değil tabii, şimdi sırayla sayacağım onları. Evet, eşit işe eşit ücret konusunda, hamilelik izni konusunda, annelik izni konusunda, kitaların sizin de bahsettiğiniz gibi bu konuda, göçmenlerin, özellikle Türkiye'den gelen göçmenlerin diplomalarının tanınması konusunda çalışmalar yaparsa, ben Türkiye'li insanları temsilen size bu topu atıyorum. Çok, herkes çok memnun olur. Bu konuda biz birçok programlar yapıyoruz. Benim programım da özellikle göçmenlere yönelik program. Fark etmiyor, ister işçi kökenli olsun, Türkiye'li olduktan sonra veyahut da farklı milliyetlerden de olabiliyor. Onların sorunlarıyla ilgili programlar yapıyoruz biz. Siz de çalışmalarınızda bu konuya dikkat ederseniz çok seviniriz gerçekten. Mesela Türkiye'den bir doktor geliyor İsviçre'ye ve mutfakta çalışıyor. Mutfakta bulaşık yıkıyor. Çünkü diploması tanınmıyor bu ülke tarafından. Çünkü iki ülke arasında diploma tanınma anlaşması yok. Ve burada yeniden üniversiteye gitmek zorunda kalıyor. Hani belli dersleri, onları tekrardan vermesi gerekiyor. Ondan sonra ancak mesleğini yapabiliyor. Düşünün, bir doktordan bahsediyoruz biz.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani kadın hakları mücadelesi bizim devrimci mücadelemizin vazgeçilmez bir parçası. Yani bizim bakış açımıza göre zaten emeğin yeniden üretilmesi bütünüyle kadının üzerine bırakılmış bir durumda. Aile yapısı bütünüyle kadına iki iş ya da en azından görülmeyen bir emek
1: ev
0: işi, aynen ev emeği sorumluluğu yüklemiş durumda ve bu sistematik bir şekilde kadınların omuzunda ve biz bu eşitliğe buradan yaklaşıp bu eşitliği talep ediyoruz zaten kendi devrimci mücadelemizin bir parçası olarak. Göçmen hakları konusunda da zaten bulunduğumuz yerlerde, ya kendimiz de göçmeniz.
1: Evet,
0: ve
1: nihayetinde.
0: Yani bunu nasıl hissettirdiğini biliyoruz her şeyden önce, bütün ideolojilerden önce. Dolayısıyla bu iki mücadelenin kesiştiği yer bizim için ayrılmaz bir yer, göçmen kadınlar meselesi. Yani tabii şey diyemem, yani emeğin birbiri üzerine bir şey hiyerarşisi olduğunu düşünmüyorum. Yani el emeği ya da doktorluk, yani bunların hepsi değerli şeyler
1: tabii
0: en
1: ki.
0: Nihayetinde. Tabii ki insanın gönlünün istediği şey, üzerine uzun yıllar emek verdiği, çalıştığı, değer üretmeye daha hazır olduğu bir alanda kendini ifade etmesi ve buradaki sistematik hak ihlallerine karşı da biz de her zaman sesimizi çıkarmaya hazırız. Çağrınız için çok teşekkürler. Bununla ilgili her türlü desteği sunmaya ya da takibinde olmayı isteriz.
1: Evet, çok teşekkür ederim, sağ ol. Son olarak şey sormak istiyorum. Buradaki 1 Mayıs kutlamalarının içeriğiyle ilgili sormak istiyorum. Bana göre daha çok böyle hani bir şeyler kazanmak maksatlı kuruluyor standlar. kendilerini tanıtıcı veyahut da diyelim bugün işte 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı diyoruz. İşçi ve emekçilerle ilgili bir konu üreten veyahut da onu yaygınlaştırmaya çalışan onların sorunlarıyla ilgili bir stand gördünüz mü?
0: Hı hı. Ya benim tabii ki çok stand gezme fırsatım olmadı çünkü yoğun bir 1 Mayıs geçirdik dün.
1: Evet.
0: Yani biz de çünkü burada yani buranın iki amacı var. Evet, bir tanesi hakikaten burada bir değer üretip özellikle Türkiye'de hani yapılamayacak bir şeyi finansal bir şey olarak kullanabiliyor olmak. Yani bu birinci şeylerden bir tanesi, avantajlarından bir tanesi buranın. İkincisi de beni en çok mesela burada mutlu eden şey ilişkilenmek. Yani burada bir araya gelemediğimiz sürekli örgütlerle bir araya gelip fikir alışverişi yapıp bağlantılar kurup bir şekilde orada yani kaynaşıyor olmak. Burada dünden beri mesela bizim şu an Türkiye'de yürütmekte olduğumuz büyük bir kampanya var. No to NATO kampanyası, NATO'ya hayır kampanyası.
1: Evet.
0: 4 Temmuz'da Türkiye'de NATO toplantısı gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Ve biz parti olarak zaten kesinlikle NATO'dan çıkılmasını istiyoruz. Ve NATO'nun Türkiye'de üssü olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili de uluslararası pek çok örgütle, NATO karşıtı örgütüyle bir araya gelmiştik. Geçtiğimiz ay bir webinar düzenlemiştik. Genel Başkanımızın da konuşmacı olduğu ve farklı dünyanın farklı yerlerinden örgütlerin katıldığı. Bununla ilgili burada da mesela tam karşı standımızda bir NATO karşıtı kampanya vardı. Gittik kendimizi tanıttık işte. Biz onlara flyerlarımızı verdik. Onlar bize bilgilerini verdiler falan. Bunlar önemli adımlar. Çünkü bunun bir sonrası mesela o insanların düzenlenen etkinliğe gelmesi ya da o kampanyanın paydaşı olması. Bu yüzden burada bulunmayı bu açıdan çok önemsiyoruz. Bunun dışında Cenevre'de bir G7 zirvesi planlanıyor. Önümüzdeki ayın sonunda, tam tarihini hatırlayamıyorum şu anda. Onu mesela bir şekilde örgütlemek ihtiyacı hissediyoruz. Dün burada mesela alternatif listeden yoldaşlarımızla bir aradaydık. Biz standlarına gittik, merhaba dedik falan filan. Öyle laf lafı açarken ikimizin de iki yapının da buna kararlı olduğunu gördük. Bununla ilgili de mesela temaslarımız sürecek. Hani bu alan bize bunları sağlıyor aslında. Kendi siyasetimizin daha internasyonel ve aynı zamanda daha lokal olmasını sağlıyor. O yüzden burası çok önemli bir yer bizim için.
1: Evet. Peki genel olarak baktığınızda, yani sizin dışınızda, İşçi Partisi'nin dışındaki genel duruma baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: İnsanlar tabii ki yani burada olmaktan mutlu olarak görüyorum insanları en azından yani konuştuğumuzda hep böyle bir şey var. Bir tebessüm, burada olmaktan duyulan mutluluk sanırım güzel.
1: Evet,
0: yemekler iyi olmanın da belki bir doygunluk var.
1: İyi mi yemekler?
0: Yani çok yani ben şeye bakıyorum böyle çeşit olarak. Ya ben buraya gelsem aşırı mutlu olurdum. Şimdi şurada kumpir yapıyorlar gözümün önünde. Görüyorum yani burada.
1: Kumpir.
0: Ya da bileyim arkada kebaplar zaten o kokuyla giriyorsunuz.
1: Evet, her taraf duman.
0: Yani bir yandan hani dumanı var ama bir yandan o yani kuyruk yağından falan yapıyorlar böyle çok güzel. Şimdi
1: kuyruk yağından mı yapıyorlar?
0: Aynen.
1: Ben yani görmedim öyle yapan yeri.
0: Hakikaten çok güzel.
1: Okey.
0: Dolayısıyla insanların burada hani öyle bir şeyi de oluyor bence. Yani güzel bir yemek yeme fırsatları da oluyor. Bir yandan örgütlerin de hani buraya hazırlıklı geldiklerini görmek mümkün. Büyük ekiplerle geliyorlar.
1: Evet.
0: Tanıştığımız örgütler mesela sadece Zürih'teki yoldaşlarını değil, başka bölgelerdeki yoldaşlarını da desteğe çağırıyorlar falan. Burası diğer örgütler tarafından da önemseniyor diye görüyorum ben.
1: Evet, evet. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı kendi partinizle ilgili veyahut da İsviçre ile ilgili bilemiyorum.
0: Anladım.
1: Veyahut da bir çağrınız olabilir.
0: Bir çağrım yok. Ben dinleyicilerinize çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdıkları için. Türkiye İşçi Partisi ile ilgili herhangi bir soru ya da bir tanışma düşünürlerse eğer bize Türkiye İşçi Partisi İsviçre örgütünün sosyal medya hesabından erişebilirler. Tip İsviçre Türkçe harfsiz birleşik yazılıyor. Instagram hesabımız var, Facebook hesabımız var. X'teyiz aynı zamanda. Biz oradan ulaşabilirler ve çok mutlu oluruz. Tanışırız. Etkinliklerimiz genellikle herkese açık oluyor. Sadece partili yoldaşlarımıza değil. Zaten burada yani bizim için önemli olan şey bir göçmen dayanışması aslında. Çünkü yani göçmenliğin verdiği en büyük sorunlardan bir tanesi yalnızlık. İnsanların çok yalnızlaşması. Ve bunun örgütlü mücadeleyi o yalnızlığı kırmakta da çok yetkin bir alan olarak görüyorum. Dolayısıyla o bir araya gelişlerde kendilerine her zaman bir yer var. Mutlaka gelsinler. Bir üye olmalarına gerek yok ama eğer politik olarak da örgütlenmeyi düşünürlerse kapımız her zaman açık.
1: Lokaliniz var mı peki?
0: Kiralar çok pahalı olduğu için şu anda öyle bir şey
1: evet,
0: düşünmüyoruz.
1: Evet maalesef.
0: Eğer birazcık daha büyüyebilirsek bunu değerlendirebiliriz tabii ki. Aha,
1: tabii. İnsanlarla karşı karşıya yüz yüze görüşmek tabii ki daha farklı oluyor ister istemez.
0: Tabii ki yok. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Hani zaten teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık her yer yüz yüze görüşme. Yani Zoom üzerinden ya da Google şey üzerinden falan.
1: Tabii
0: yani
1: siz gençsiniz. Şey biz yaşlı olduğumuz için onlardan pek anlamıyoruz.
0: Ama yok yani yani yüz yüze iletişimin öneminin biz de farkındayız. O yüzden en azından ayda bir etkinlik yapmaya gayret ediyoruz. İşte bir kahvaltı etkinliği olur ya da bir akşam yemeği etkinliği olur. Genellikle ona mutlaka bir politik şey oturtmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bir konuşma olur, kitap tanıtımı olur vesaire.
1: Peki onları, o etkinliklerinizi nerede tanıtıyorsunuz?
0: Sosyal medya üzerinden tanıtıyoruz dediğim gibi.
1: Yani İsviçre'nin ayrıca, İsviçre'de ayrıca İşçi Partisi İsviçre diye bir sosyal hesabı mı var?
0: Evet, Türkiye İşçi Partisi'nin bir tip genel merkez adında bir sosyal medya hesabı var. Bir de her ülkenin ayrı şey örgüt hesabı var, ülke örgüt hesabı. Bizde İsviçre. Zaten tip İsviçre yazdığınızda mutlaka çıkar sosyal medyada.
1: Yani İşçi Partisi'nin ben de Facebook'una aboneyim. Ama o Türkiye'nin.
0: Evet, bir genel merkez dediğim gibi var. Bir de bölgesel örgütlerin de var. O yüzden hani tip İsviçre diye arattığınızda mutlaka çıkıyor.
1: Çıkacak. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size de.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel bir yayın.
1: Mutlu günlerde görüşmek üzere diyelim.
0: Mutlu günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, hoşçakalın.

Kazelen Arial'dan yayın yapmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Kazelen Arial'ı size biraz tanıtmak istersek eğer, burası 1800'lü yıllarda askeri kışla olarak kullanılmış bir yer ve şu anda bizim radyomuzun bulunduğu bölüm aslında ahırların önünde, eski ahırların önünde duruyoruz. Ve karşı taraftaki binalar da talim binalarıymış. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kabul edilmesinden sonra 84 yılında Chicago'da işçilerin eyleme geçip 8 saatlik iş günü hakkını istemelerinden sonra tabii ki dünyanın farklı yerlerinde de 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak kabul edildi. Ondan sonra da bu bölüm şu anda bizim 1 Mayıs alanı diye nitelendirdiğimiz ama aslında Kazernen Areal olarak bildiğimiz yer kapatılmış ve 1 Mayıs alanı olarak halka açılmış. Ve çeşitli zamanlarda farklı olaylar olmuş burada. Tabii ki normal olaylar değil, polisin gazla, plastik mermiyle vesaire saldırdığı olaylar insanların üzerine. Ondan sonra da 1990 yılından sonra bir süre burası kapatılmış ve kullanılmamaya başlamış. Ama tabii ki buradaki kurumların, örgütlerin, partilerin baskısıyla yeniden açılmış ve 1 Mayıs alanı olarak kullanılmaya devam ediyor. Tabii yine belediyenin ve devletin sürekli baskısıyla karşı karşıya sürekli buradan çıkılması, farklı bir alana gidilmesi konusunda baskı yapılıyor. Ama ya Allah okay. Ama buna rağmen kurum ve kuruluşlar burada kalmakta ısrar ediyorlar. İsviçre'de 1 Mayıs nasıl oluyor dersek, 1 Mayıs komitesi var ve o komiteye farklı kurumlar ve örgütler, partiler başvurabiliyorlar. 1 Mayıs komitesine alınmaları gerekiyor. Eğer kabul edilirse yıl içerisinde farklı toplantılar yapılıyor 1 Mayıs komitesinin. O komite burada kimlerin hangi standı alacağı, hangi info standı, yemek standını vesaire alacağı kararlaştırılıyor. Ama aynı zamanda 1 Mayıs yürüyüşünün resmi izni de alınmış oluyor o komite tarafından. Ve o komite yürüyüş sırasında kimin hangi sırada yürüyeceğine de karar veriyor. Böylece sorunsuz bir şekilde ilerlemeye çalışılıyor 1 Mayıs. Sorunsuz bir şekilde geçirilmeye çalışılıyor. Aslında genel olarak barışçıl bir 1 Mayıs yaşıyoruz burada. Fakat Schwarze Blockade denilen bir grup var ve o yıllardır yasal yürüyüşten sonraki zamanlar içerisinde yasal olmayan 1 Mayıs yürüyüşü yapıyor. Ve o 1 Mayıs yürüyüşü genellikle normal güzergahın dışında oluyor ve polis baskısıyla karşılaşıyorlar ve çeşitli olaylar da olabiliyor. Bu seneki 1 Mayıs yürüyüşünden sonra yaklaşık olarak buradaki 1 Mayıs yürüyüşü saat 1 civarında bitmişti. O siyah blokadeler saat 3 civarında 4'e doğru onlar da izinsiz olan yürüyüşe geçmişlerdi ve polisle çatışmalar oldu tabii ki ve gözaltılar da oldu. 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ama onlar tekrar serbest bırakıldı. Tabii ki İsviçre'deki gözaltı sistemi de aşağı yukarı Türkiye'deki gözaltı sistemine benziyor sonuç olarak. Ama geçmiş yıllarda yine bu grubun izinsiz 1 Mayıs eylemi sonrasında da farklı olaylar olmuştu. Bir süre bu 1 Mayıs alanının kapatılması durumu da yine bu sebeplerden dolayı çıkmıştı. Daha önce de söylediğimiz gibi Oğuzhan'la konuşurken sadece bu Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde
aynı olaylar gerçekleşiyor. Neden aynı olaylar gerçekleşiyor? Çünkü iki sınıf var, işçi sınıfı ve burjuvazi var ve her zaman karşı karşıya bu sınıflar ve farklı biçimlerde kendilerini gösterseler de temelde aynı mantığı taşıyorlar. Her zaman burjuvazi işçi sınıfına karşı hareket ediyor ve eylemlerde bulunuyor. İster bu demokrasinin biraz daha fazla ileri durumlarında olan ülkelerde olsun, İsviçre gibi mesela, isterse de bizim gibi demokrasi demeyeceğimiz, artık neredeyse faşizm diyebileceğimiz bir ülke sisteminde olsun, söz konusu olan işçi sınıfı ise eğer burjuvazi el ele kenetlenip işçi sınıfına ve halklara karşı saldırıyor ve onların bütün haklarını ellerinden almak için olanca çabasını gösteriyor. Evet, böyle söyledik. Peki buradaki şu andaki durum ne? Büyük bir eleştiri getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır, epey bir, nereden baksak düşünsek yani 10 seneyi aşkın bir zamandır 1 Mayıs artık kendi içeriğinden boşaltılmış durumda. İsviçre özeli için söylüyorum tabii ki. Burada yaşadığımız için ancak burayı değerlendirebiliyoruz daha net bir şekilde. 10 sene öncesindeki senelerde 1 Mayıs daha çok buraya katılan kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin, örgütlerin kendilerini tanıtma, yeni insanlarla tanışma merkezi amacı idiyse de şimdilerde artık o neredeyse tamamen kalkmış durumda. Tabii biraz önceki konuğumuz Oğuzhan daha geniş bir perspektiften baktı. Aslında kendi düşünce tarzını anlatmaya çalıştı ki biz burada saydığımız zaman basın mensupları olarak bütün standları geziyoruz, selamlaşıyoruz, konuşuyoruz onlarla. Bakıyoruz. Yani info stand adı altında verilen standlarda bile yiyecek içecek veyahut da eşyalar falan satılıyor. Yani o içeriği tamamen boşaltılmış durumda olarak değerlendiriyorum ben kendi şahsıma. Daha çok yiyecek içecek satışı, işte eğlence havasına dönmüş durumda maalesef. Hani diyeceksiniz ki yahu İsviçre'desin kardeşim, ne istiyorsun? Tabii ki orada da bayram havasında kutlanılacak. Ama eğer bir ülkede gerçekten işçi sınıfının hakları tamamen verilmişse, işte ancak biz o zaman gerçek bir bayram havasında kutlayabiliriz bugünü. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi en basit örneklerden yola çıkarsak eğer, kadınlarla erkekler arasındaki aynı iş koşullarında kazanılan maaş arasındaki fark %23 İsviçre gibi bir yerde. Ve daha fazla detaylara inersek, İsviçre'de 90 yaşında da olsanız ve en minimum parayı da kazansanız gelir vergisi ödemek zorundasınız ki bu gelir vergisi her kişinin bir aylık maaşına denk geliyor. Hesaplamalar o şekilde yapılıyor. Düşünün, öleceğiniz güne kadar bu devlete gelir vergisi vermek zorundasınız. Hani böyle sosyal yardım alanlar vesaire, onlar bile gelir vergisi ödemek zorundalar. İlticacılar bile vergi ödemek zorundalar bu ülkede. Bunun dışında tabii ki sağlık hizmetleri ölünceye kadar ücretsiz değil. Aksine ölünceye kadar en az 500 frank civarında bir parayı hastalık sigortası adı altında her ay ödemek zorundasınız. Bunu da hesapladığınızda, 500 franktan hesapladığımızda mesela bir yılda yaklaşık 6000 frank falan tutuyor eğer o ücrete alabiliyorsanız. Öyle biz hesaplayalım. Böylece 2 aylık maaşınız gitti demektir. Yani aslında 12 ay çalışıyorsunuz ama 10 aylık maaş alıyorsunuz. Ama bunun dışında yine mecburi giderler var ki onlar mecburi sigortalar,
ve önce sağlık sigortasına geri döneyim. Orada bir eksiklik yaptım. Çünkü siz sağlık sigortasını yaklaşık 500 frank civarında ödüyorsunuz ama doktora gittiniz, muayene oldunuz. O muayene parasının %10'unu da sizden kesiyorlar ayrıca. Yani sadece şu kadar bir miktar hastalık sigortası parası verdim, kurtuldum. Bundan sonra istediğim gibi ilacımı alabilirim, doktora gidebilirim, muayene olabilirim, tedavimi yaptırabilirim diye bir şey yok. Ne işlem yaparsanız yapın, bunun %10'unu devlet kesiyor sizden. Oraya hastalık sigortasına geri ödemek zorundasınız yani. Yani düşünün, 6000 frank kazandığınızda bir yılda bir aylık maaşınızın tamamını hastalık sigortasına yatırıyorsunuz ve artı her gittiğiniz doktor, ilaç, tedavi ücretinin ne artı %10 ödüyorsunuz. Böyle bir sistem içerisinde İsviçre. Evet, farklı giderlerden de bahsetmiştim size. Yine mesela Türkiye'de olan bir şey, 60 yaş üstü veyahut da emekliler için ücretsiz ulaşım var. Ama İsviçre'de ölünceye kadar siz o ulaşım bedelini ödemek zorundasınız. İsterseniz malulen emekli olun, isterseniz yaş haddinden emekli olun. Tamam, bir kısım indirim var ama çok küçük bir miktar indirim var, indirim adı altında yapılan. Bunun dışında sigortalar var. Ev sigortası diye bir sigorta var. Hani yangına işte vesaire olacak felaketlere karşı bir sigorta sistemi var. Ve o da yaklaşık olarak yine maaşınızın diyelim ki 1/3'üne denk geliyor. Ve onu da ödemek zorundasınız. Mecburi bir sigorta bu. Ama herhangi bir durumda da diyelim ki bir şeyinizi kaybettiniz veya bir şey kırıldı, yandı, bir şey oldu. Onun da tamamını ödemiyorlar tabii ki. Bir sürü sorun çıkarıyorlar. Yani kısaca söylemem gerekirse sömürü sisteminin en büyüğü aslında bizim çok demokratik olarak gördüğümüz bir ülke içerisinde var oluyor. Peki derseniz ki bana, tamam kardeşim, madem bu kadar büyük bir sömürü sistemi var da ne işin var senin bu memlekette, madem bunların hepsini anladın, çek git memleketine derseniz de işte orada bir şey var, konu var ki, ince bir nokta var ki, bizim ülkemizdeki politik durumlar, insanların özgürce kendilerini ifade edebilmeleri için, yaşayabilmeleri için burası kadar, tamamen demeyelim ama burası kadar rahat değil diyelim. Evet. Evet, bir müzikle devam edelim biz şimdi programımıza.

Evet değerli dinleyenler, benim programım burada sona eriyor ama biraz sonra fısıltıdan çığlığa program yapımcısı arkadaşımız programa devam edecek ve onunla birlikte yine Türkçe veyahut da Kürtçe, bilemiyorum şimdi ne söyleyecekler, hangisini şey yapacaklar, ama onlarla birlikte programa devam edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben Özkut Özkan ve Bambaşka Bir Yer programında sizlerle birlikteydim, hem de nerede, 1 Mayıs alanındaydık. Haftaya Perşembe günü saat 2'de görüşmek üzere. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Herkese merhabalar, ben Cihan Elma, burası Radyo Lora. Fısıltıdan Çığlığa programını düzenli olarak her cuma sunuyordum. Ancak bugün 1 Mayıs alanında için emekçinin, devrimcinin, sosyalistin, sol ve komünistin sesini sizlerle buluşturmak için buradayız. Benden önce başlayan bir arkadaşımız vardı, başka bir yer programı sunucusu. Aynı zamanda bugün sizlerle beraberdi. Ben de bugün hem 1 Mayıs öncesi, 1 Mayıs sonrası, 1 Mayıs alanında 3 günlük Zürih'te süren 1 Mayıs Festivali'nde nelerin olduğunu size aktarmaya çalışacağım. Umarım beraber keyifli bir program geçireceğiz. Şimdiden herkese iyi dinlemeler.

Avrupa'nın en büyük festivallerinden birinde sizlerle beraberiz. Düzenli olarak her yıl 1 Mayıs'ta Zürih'te kutlanıyor. 3 gün 1 Mayıs'tan önceki gün başlıyor. 30 Nisan'da başladı bu yıl. 1 Mayıs günü ve 1 Mayıs'tan bir sonraki gün sol sosyalistlerin öz yönetim modeliyle yönettiği bir festival 3 gün sürüyor. Buradan elde edilen fonlarla, gelirlerle İsviçre genelinde devrimci çalışmalar için, projeler için bir fon, bir gelir kaynağı oluşturuluyor. Bu festivalleri Avrupa'da yapılan diğer festivallerin tamamından ayrı kılan şey, özgün kılan şey, farklı kılan şey kuşkusuz öz yönetim modeline sahip olması. Bu da Fransa'da da böyle büyük festivaller yapılıyor. İspanya'da yine keza Almanya'da. İşte Le Humanity yapılıyor. Alerta Festivali yapılıyor yine 3 gün süren. Le Humanity de yine Fransa'da 3 gün süren bir festival. Ancak oralarda bu modele benzer bir model olmuyor. Dolayısıyla İsviçre'de, Zürih'te böyle bir modelin deneniyor olması, devrimcilerin bir öz yönetim modeliyle burada bir beraber bir şey organize edip buradan gelen gelirle daha fazla devrimci projelere fon ayrılması hepimiz için umut veren bir şey. Dayanışmanın, büyütülen bir dayanışmanın ne kadar umut verici olduğunu da hep beraber görüyoruz. Biraz 1 Mayıs'a değinelim, ufak bir parantez açalım. 1 Mayıs'ta neler oldu? Türkiye'de özellikle Taksim ve Kadıköy'de iki farklı yerde 1 Mayıs kutlandı. Taksim yine devrimcilerin, ezilenlerin tarihsel anlamı itibariyle Taksim işçinin 1 Mayıs'ın merkezidir. Taksim işçilerin 1 Mayıs kutlaması için açılmalıdır diyenler, yaklaşık 20 tane meslek örgütü, siyasi parti, öğrenciler, öğrenci birlikleri, öğrenci oluşumları Taksim'e çıkmaya karar kıldı. 585 kişi gözaltına alındı. Yine paralelinde Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da bir etkinliği vardı. Ama esasen büyük meslek gruplarının TEP, Keskin, Diskin, TUMOB'un ve HDP gibi büyük siyasi partilerin kitleyi çağırdığı yer Kadıköy Rıhtım Meydanı'ydı. Oralarda bir yasak yoktu. Ancak Taksim'e çıkmaya çalışanlar için bir yasak vardı. Dediğim gibi 585 kişi yakalandı, gözaltına alındı. Bunlardan 47'si tutuklandı. Hala ifadesi sürenler, gözaltında olanlar var. Bu bize bir kere daha göster ki kuşkusuz 1 Mayıs'ta direnmek, 1 Mayıs'ta Taksim'i işaret etmek, Taksim için direnmek, Taksim'in tarihsel bir anlamının olduğu, işçi sınıfın için çok değerli bir yer olduğunu bir kere daha büyük bir inat ve ısrarla göstermek önemlidir. O açıdan Türkiye'de biraz böyle geçti. Şili'de protestolar vardı. Bence bu yıl 1 Mayıs'a damga vuran yerlerden biri oydu. Yine Venezuela'da Maduro'nun kaçırılmasından sonra Küba'ya yönelik ağır yaptırımlar, ABD'nin sürekli Küba tehdidi. Yine Orta Doğu'nun birçok yerinde savaşın gölgesinde biliyorsunuz ABD ve İsrail'in İran saldırıları, ABD-İsrail-İran saldırısındaki durum Orta Doğu'da savaşı daha da derinleştirdi. 1 Mayıs'ta Lübnan'da işçiler Beyrut'ta sokaktayken İsrail saldırdı 6 kişi, aralarından 2 tane sendika lideri olmak üzere. 6 kişi İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. Bir ateşkes olmasına rağmen işçi bayramında bile İsrail ateşkes kurallarını ihlal edip Lübnan'da saldırdı. Durum biraz bu. Latin Amerika'da dediğim gibi kuşatmanın, emperyalist kuşatmaya rağmen süren bir işçi direnişi vardı. Orada da Şili'de öğrencilerin başını çektiği bir halk hareketi var. Orada işler değişebilir. Venezuela'da biliyorsunuz Maduro kaçırıldı. Maduro kaçırdıktan sonra Küba'ya yönelik enerji akışı durduruldu. Orada da halk sokaktaydı. İşçi bayramı dolayısıyla Amerika'ya olan, emperyalizme olan, emperyalist kuşatmaya olan nefret açığa çıktı. Brezilya'da yine çok büyük eylemler vardı. 1 milyonu aşkın kişi Rio de Janeiro'da sokağa çıktı. Genel olarak savaşların yükseldiği Avrupa'da da sağın gittikçe güçlendiği, buna karşı sol ittifakın, sol blokun da büyük bir güçlenmeye gittiği bir süreçte işçi bayramı ilk izlenim itibariyle iyi geçti. İsviçre'de Zürih'te bir polis saldırısı oldu. Langstrasse'den legal eylemden sonra bir yürüyüş düzenlendi. Devrimci blok öncülüğünde bir yürüyüş düzenlendi ve oraya polisin saldırısıyla birçok kişi gözaltına alındı. Durumlarıyla alakalı henüz net bir bilgi elimde olmasa da belki yayının ileriki saatlerinde sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla bir genel olarak böyle bir 1 Mayıs geçti. Bugün de Zürih'te
1 Mayıs Festivali'nin 3. ve son gününde ben saat 6'ya kadar sizlerle olacağım. Başta söylemiştim, tekrar edeyim. Umarım keyifli bir program olur. Program boyunca Havva da bana eşlik edecek. Şimdiden kendisine teşekkür ederim. Müzikli, sohbetli, yer yer 1 Mayıs üzerine değerlendirmelerimizin de olacağı bir program olur. Şimdi Komo Azadi'den Yekulan Marşı, sonra devam ediyoruz.

Roj ve be roj ve be proletarya li dije burjuva serbikevin evroji per hindik mane amdkarin ya bi zane buna mezin binin zaman. Beli naha ve kunjit zanan pişte PKK hat fesih kirin ev yek kulan roja yekeme emi piroz bikin. Murat Karayelan jibona yek kulana isal digot roja sosyalizma demokratik ye kulana sosyalizma demokratik AYK bugünlerin yaratılışında PKK kuşkusuz Orta Doğu'da 52 yıllık dev bir direniş mirası bıraktı. Hiç kimse bu mirasın üstüne bir adım daha fazlasını koyamaz. Peki öyle yenilmez, öyle yıkılmaz, öyle büyük bir direniş mirası bıraktı. Kürsan İşçi Partisi'ni 1 Mayıs İşçi Bayramında anlatan bir şarkıyı dinlemeden de kuşkusuz olmaz. O yüzden Avaz Eçiya'dan Partizan'a gidelim. Bir Partizan parçası alalım. Sonradan tekrardan sizinleyiz.

Hemen hızlıca bir müjdeli haber verelim. Birinci ligi çıkacak olan Amvespor bugün itibariyle artık birinci ligde. Buradan da kutlayalım. Şimdi çok iyi bir haber olduğu için direkt 1 Mayıs yayınından Amvespor yayınına geçtik. Hakikaten Amvespor sadece bir futbol takımı değil, bir kimliktir. Özellikle Kürsan'daki politik mücadelenin dünya açılması, Türkiye'deki metropollerde ses bulması, her şeyin bu kadar siyasallaştığı bir noktada, futbolun sadece futbol olmadığını bildiğimiz bir noktada, kuşkusuz Amvespor'un Süper Lig'e çıkması hepimizi mutlu eden bir haber oldu. Iğdır'la beraber, Iğdır deplasmanındaydı. Iğdır'la beraber kaldı 3-3 ama Pendik ve Erikspor'un da beraber kalmasından dolayı Amvespor artık Süper Lig'de. Kutlu olsun. Ezenlerin sesinin futbol tribünlerinde de olması kuşkusuz bizi mutlu ediyor. Bugün itibariyle artık nasıl bir tribün istediğimizi, futbolu endüstriyel bir futboldan çıkarıp DM'ci odaklarının sesinin daha da yükseldiği bir tribün, daha da yükseldiği bir taraftar kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Süper Lig yolunda bir yıl boyunca Amvespor'la yattık, Amvespor'la kalktık. Bundan sonra da Süper Lig'de Amvespor'a başarılar diliyoruz. Umarım DM'cileri utandırmayan bir futbol kültürünü statlara, tribünlere ve bir bütün her yerde görünür kılar. Bu açıdan Amvespor'u tebrik ediyoruz ve Serhat olan Amvespor'a gidelim. Madem öyle hep beraber bunu kutlayalım.

Evet, Ahmet Spor'un artık Süper Lig'e çıkması kesinleşti. Türkiye İşçi Partisi'nin tam karşı standında yayın yapıyoruz ve orada Ahmet Spor'un şampiyonluğunu duyanlar Ahmet Spor halayıyla, Ahmet Spor şarkılarıyla halaya durdular. Biz de şimdi Türkiye İşçi Partisi'nin standındaki arkadaşlara selamlarımızı yolluyoruz. Evet, o zaman bir de Direnha Diyarbakır gelsin. Hakikaten Ahmet Spor bugünlere kolay gelmedi. Ahmet Spor'u bugünlere getiren de biraz şehrin, biraz şehir halkının, taraftar gruplarının bir bütün Ahmet Spor'a olan destekleriydi. Deplasmanda olsun, tribünde olsun, evde olsun, nerede olursa olsun hakikaten Ahmet Spor birçok futbol kulübünün ötesinde bir taraftar desteğine sahip. Birincilikte olmasına rağmen, henüz Süper Lig'e çıkmamasına rağmen bu kadar büyük bir taraftar desteğinin olması Ahmet Spor'un aslında siyasal olarak nereye tekabül ettiğini gösteriyor. Şimdi alandan da hem Ahmet Spor bayraklarını, Ahmet Spor formalarını, bir yandan da Ahmet Spor sloganlarını duyuyoruz. O açıdan mutluyuz. Direnha Diyarbakır bir yıl boyunca takımını desteksiz bırakmayan bütün Ahmet Spor taraftarlarına gelsin. Umarım Süper Lig'de direnmeye devam ederim.

Evet, keyfimiz yerinde. Amed Spor Süper Lig'e çıktı. Burada taraftarların kutlamasına da şahit olduk. Şimdi çok klasik bir halay parçasına gidiyoruz hep beraber. Madem Süper Lig'e çıktık, Iğdır Spor'un her türlü Türkiye Hakem Kurulu dahil federasyonun her türlü zorbalığına rağmen Süper Lig'e çıkan bir Amed Spor var artık. Devrimcilerin, ezilenlerin, yurtseverlerin taleplerinin futbol sahalarında tek bir slogan olarak yankılanacağı bir tribüne herkes hazır olsun. Bu mutluluğu artık Briz Öcalan parçasıyla hep beraber oraya gidelim, bir halay parçası çalalım. Ahmet Spor'u da buradan tekrardan kutluyoruz. Taraftarını da tekrardan kutluyoruz. Bir yıl boyunca Ahmet Spor'a yorulmadan, sıkılmadan, gücenmeden, erinmeden destek veren taraftarı, aslında Süper Lig'i hak eden de, takım Süper Lig'e çıkaran da Ahmet Spor'u bugün Süper Lig'e çıkaran taraftar oldu. Bu parça da hepsine gitsin.

Evet, şu an 1 Mayıs festival alan. Dalmayın, dalmayın geliyor. Dalmayın hemen size yeni bir müzik açıyor. Şu an 1 Mayıs festival alanında sanırsam en mutlular Kürtler. Onlardan daha mutlu olan Amesporlu Kürtler. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi dalmayın, radyoyu size bir müzik armağan ederek açıyorum. Sizin desteklerinizle Amespor bugün Süper Lig'de ve umarım böyle de devam eder. Bu da hepinize gelsin. Eyvah!

0: ايوه طوفان ده هر الرجل
1: Bence Can Elma burası radyolara dolu dolu bir program yapmak istedik. Bütün Amesporları tekrardan kutluyoruz. Bozmayın, bir 10 dakikada size bir müzik armağan ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Müzikle baş başa bırakıyorum sizi.